0: Kötü kullanmalarda maliyet ve enerjman konusunda nasıl olabiliyoruz'a en büyük var.
1: O en büyük kurallarını çekiyoruz. Ne oldu bir çatışkınlık şey?